0: Radio.com. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftafilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Radio.fm'de Jamie Bidicom.
1: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo da Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt közleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.

0: derinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Kart Banko Baku ASC mahsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: yemek üretmek adi jest ve davranış kaydası değil. Muhasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalhalı değişmeyin. Avtofilm'de Jamie Bilicom.
2: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Avtofilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Patreon'daki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepi. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepi. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Al serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin. Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Akü'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: Sessiz için ideal serinlik. Dogru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
5: Salam Baku, Azerbaijan.
6: Yamaruf and Pusin.
5: And our song Brown Groove on Afta FM. You are listening to Afta FM.

0: Bakü Asya'ya mehsustu. Bankov Bakü 18 Fevral 2005. tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Bankov Bakü'nün sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 After FM.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Her vaktiniz hayırlı olsun. Ben Doktor İzye. Dünya Çempiyonatı'nın 16-1 finalinde bu oyun gününün netçeleri. Côte d'Ivoire Norveç 1-2, golları Amad Diallo, Antonio Nusa ve Erling Haaland vurdular. Fransa İsveç 3-0, golların ikisini Kylian Mbappe, birini ise Bradley Barcola vurdu. Meksika Ekvador 2-0, golları Quinones ve Raul Jimenez vurdular. Sonuncu maç Meksikalıların aşırı üstünlüğüyle geçti. Görünen o idi ki Ekvadorlular çok yorgundular. Maçtan evvel belli oldu ki Ekvador Futbol Asosiyasyası FIFA'ya Meksika oyunundan evvel Kamanda Oteli'nin karşısında yaranan sesküyle bağlı şikayet arızasıyla müracaat edip, demeli belə çıxır ki Ekvadorlular yuxularını almayaraq oynayırdı. İnanırım sizi, FIFA buna da göz yumacaq. Başka problemlere yumduğu kimi. 8'de bir finalın artık belli olan cütleri ise bunlardır. Kanada, Marrakeş, Brezilya, Norveç, Fransa, Paraguay. Dünya Çempiyonatının 16'da bir finalı devam edeceği. Belçika, Senegal ve ABŞ, Bosnia. Bu son iki cütün galipleri 8'de bir finalda birbiriyle görüşecekler. Demokratik Kongo'nun Azerkeşlerinin simasına çevrilmiş ve müstakillik mübarezi Patrice Lumumba'nın canlı heykeli kimi tribunda hareketsiz dayanmasıyla tanınan Michel Nkuka Mbolandinga'ya ülkesinin İngiltere ile 16'da bir final maç arefesinde yeniden ABŞ vizası verilmeyip. Parlak rengi giyim ve kalın çerçeveli iğneyi takan Mbolandinga ülkesinin prezidenti Felix Tshisekedi'nin tarafından resmi nümayende heyetine dahil edildikten sonra Kolombiya maçı tribunda seyredebilmişti. Bu oyun ise futbol vizasıyla problem yaratmayan Meksika'da baş tutmuştu. Dünya Çempiyonatı zamanı daha bir istifa hakkında açıklama. Saudi Arabistan'ın Futbol Federasyası'nın prezidenti Yasir El-Misihal, milli komandanın turnirin grup merhalesine geçmeyenden sonra istifa verdiğini açıklayarak bildirip ki, mesuliyet hissi yeni bir sayfa açmak için fırsat tanımağı talep edir. El-Misihal sosyal medya hesabında yazır ki, milli komandanın dünya çempiyonatında nöbeti merhaleye yükselebilmemesi bütün məqsədlerimize çatmayan bir neticedir. Ve ben bunun için tam mesuliyeti öz üzerime götürürüm. Komandamızı daha yaxşı vəziyyətdə görmək istəyən hərkəsdən üzr istəyirəm. Yasir El-Misihal. Eşidlərik, hələlik.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.